0: da orosan boylar.
1: Çoku bolot toğlordun biyik jet. Çokuday bol kırgızdın jigitleri. Çok karmagan kol menen batır bol dep çoŋ atabız östürgön seni, meni.
2: Baydılda Sarnagoyev.

0: Tonavatkınını Türkiye Avazı Radyosu.
1: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun dolkundan okunuzlar.
2: Бишкеке 16 часов.